seni qattiq sog'inaman seni har tun qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qaytib sog'inaman seni uyda ishda xursandchilik tashvishda yozda qishda hozirmi yoki oltmishda kelajakda xoh o'tmishda qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan sen bilan sohillarga qochib ketsin telefonlar o'chib ketsin qanchalar hammasidan kechqim keladi-yu lekin bu hammasi sen uchun-ku hozir yo'l ketidan keladi-yu lekin bir gaplashimiz mumkin bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun u meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydim sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qaytib

Hamda siz Fosiyo brendidan ozginidan so'ng sovg'alar o'ynaymiz. Ya'ni kishilik taklifnoma nonushtaga yoki kishilikka bir zumdagi. Savolni esa o'sha kitobdan beraman. Bir kun kitob kelishdiga, bir kun ovoz eshitamiz va quloqlarimizni ding qilib kimni ovoz ekanligini topamiz. Shuna qilsak, menimcha issiq ham kuymaydi, kabob ham kuymaydi. Vah, kabobni yana esladim. Qorni ochlar bo'lsa ming bor uzr, mazur tutasiz. Kitobimdasiz va biz ikkinchi musiqiy soatga o'tdik.

bilsam, ishq ro'zasini diyet qilib tutgan edim. Iftorlikka g'am-alamlar yutgan edim. Muhabbatning hayotini kutgan edim. Qurbonlikka qurbon bo'ldi ko'nglim meni. Yor nomini zikr qilgan tilim qursin. Sevma desam, sevavergan dilim qursin. Armonlarga olib borgan yo'lim qursin. Qurbonlikka qurbon bo'ldi ko'nglim meni.

yil yashirib qo'yagan seni yurakning eng chuqur yeriga, so'ng sen ham yashirgin meni yurakning eng chuqur yeriga. Topolmasin bizlarni.

qarasang, shu darajada baxtiyorlikdan baland butun vujuding bilan kulginki, uni uzoq-uzoq tog'lar ortida yashaydigan devlar eshitsin. Sen mana shunday baxtiyor kul, toki seni kulging devlarga qadar yetib borsin. Nogoh yig'lasang, shunday sokin ovozsiz ichingda yig'la, toki seni ko'z yosh to'kayotganligingni yerning eng chuqur yerlarida yashovchi qurt qumirsqalar ham bu yig'i ovozingni eshitmasin. Sevginim, sevgini sen o'zingni sevishdan boshla, bordi-yu sog'inishdan, ayriliqdan, xiyonatdan, qayg'udan, g'am-g'ussadan yonsang, shunday yonginki to kulga aylanguningcha atrofda hech kim seni yonib-yonib kulga aylanganligingni bilmasin. Sen ana shunday yona olasanmi, nozik qushchim?

Tuşyan Badancı'ma geçe. Saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Plan. FM 98'de.